0: ما تبني أجيال تعلم الناس قاعد بتدفن الناس.
1: Komşumuz Suriye'ye,
2: Gazze'de.
3: But this gentleman from a place called
1: Güç
3: Turkey.
1: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
3: Is has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
1: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
4: Şunim etashmadat Hamas.
1: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
5: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
6: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
1: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
7: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية.
8: إلى قلب الحدث.
9: إلى قلب الحدث.
10: نبحث عن الحقيقة
11: من مصدرها وننقلها كما هي
12: بلا تردد.
13: وننقلها كما هي بلا تردد.
14: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر
9: بل نعيشه في الميدان.
15: نقترب من التفاصيل
16: ونكشف الحقيقة
17: ونأخذ المشاهد معنا
9: إلى قلب الحدث.
18: نقف مع الإنسان
9: أينما كان.

0: الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Türkiye olarak
2: komşumuz Suriye,
1: Gazze'de.
3: But this gentleman from a place called
1: Türk
3: Turkey.
1: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
3: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
1: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
4: Şimim etaşmadan Hamas.
1: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
5: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
1: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
6: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
7: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
1: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: Komşumuz Suriye'ye.
3: Gazze'de.
4: But this gentleman from a place called
2: Güç
4: Turkey.
2: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
4: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
2: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
5: Şimin etaşmadan Hamas.
2: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
6: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
7: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
2: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

0: أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول.
1: عروض جوية وابتكارات تقنية تركت أثرها لدى زوار تكنوفيست في شارل أورفا التركية في يومه الأخير. تابعوا معي.
2: Çok mutluyum yani böyle daha farklı şeyler gördük. Bayağı gururluyuz. Ülkecek tabii ki de. Çok farklı, çok güzel. Günlerdir tabii ki de sürüyor. Ama bugün son gün olduğu için ayrı bir şey, heves ve güzellik var.
3: Gururluyuz, mutluyuz. Böyle bir festivalin Urfa'da yapılması ayrıyetten bizi ayrıca bir gururlandırdı. Ülkemiz adına güzel gelişmeler bunlar, birlik beraberlik adına. Daha niceleri olması dileğiyle inşallah.
1: لم يعرفوا اسمه أو قصته، لكن خطوات طفل في أحد شوارع القاهرة جعلت المارة ينضمون بعفوية إلى فريق علاجه لمشاركتهم الفرحة بتمام شفائه. شاهدوا معي.
4: Thank you.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye,
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Türk
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: Is has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şimin etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyoruz.